0: gimana Bu Dituris? Rak puas toh?
1: Iya, saya sangat paus.
0: Sangat puas kok paus, kayak ikan. Puas Bu Di?
1: Oh ya, puas. Sebab di sini aman, tertib, and beautiful.
0: Beautiful itu makanan apa toh Bu Di?
1: Beautiful.
0: Buka kamus Bu Di, buka kamus.
1: Ya, saya membuka kumis.
0: Kumis kayak kucing. Kamus Bu Di.
1: Oh ya, kamus. Beautiful is indah. Ya.